har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

tekrar özgeçe sen bulaksan duaların içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni o'zingdan

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga

0: Ungeyam çüntür varamız.
1: Men lavashni asosan uyda tayyorlayman. Xuddi ko'chanikiday chiqadi. Hatto 1-2 marta zaharlanganman ham.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Kel, yashirib qo'yayin seni yurakning eng chuqur yeriga. Keyin sen ham yashirgin meni yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bizlarni birov.
1: FM 106.5 Sermavj muhabbatning sarkash to'lqini.

Qo'limni qara, xasta bu dilimga davomi sanayt. Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim, oqular havasman ko'zlaring sevdim. Kuy kabi taralar ovozing mayin, ismimni chaqirgan so'zlar.